0: Yani şey de zor.
1: Evet ha.
0: Kız erkeğin yine de olsa galiba.
1: Hey everyone.